0: Sarı herkesi lorca kaydırır.
1: Aplay şahadet günleri ver. Aplay şahadet günleri ver.